Buradan gel komedi durumda var. Sihir, yolu iyi çıkıyor falan. O yolu iyi durumlar. Yani